Kartume saytan zirene Arta son Padoane Aita susan ki hos kerne Gelor bu Hadi kadi Gelor bu meno hosumen Apakus tafumen sa Ais hos kere vor lasumen Im yerkime Chushata Ume bet khostova Ket apsosa Ket ushata Zereko mi haneluker U gakhtniker che batva Dagutse ashnan kataknes Derevener ne indeganar Zarovum lur artasumen

Jem ne bir vats patram knerit Naer mi akor ne vats arzhek Vor ke pahem minch kyan kis verch Vor vete sirele yes